kalalı bu podadı Murangal alıbı podadı Nichal arıttı kulengle nadatı sılı Rajeevan adı kulengle nadatı sılı Tuyaviye Oh Jeevat nadigalay Engel mele tırandidum